0: Dedalarım da kaçça mesela sorular kendine falan kısa kola geldi o tatlı mı geliyor? Bu varsa...
1: Ne? En su ayağı bulan mı böyle bir şey? Ne? Yapmadık.
0: Yok, ne diyorsun? Kola geldi, tamam mı? Dedan hayırlı.
2: He.
0: Kola soru hayırlı.
2: Ne kola geldi de ben o?
0: Ne de ama onun gel askerleri vermedi.
2: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?

0: Evet, peki almışsa ne oldu? Sonra bir ölçüye bitti, İsrail olmuyor. Ya, şey,
1: ben
0: almışım.
1: Bak, ben o dayak dönüme şey almışım.
2: Dimmi, Gav. Passa il coltello?
1: Quale?
2: Il coltello come?
1: Questo non si fa.
2: No, figura.